0: Sana söylemiştim. Bilgi tüm şifreyi çözer. Bu kadro benim.
1: Sen öyle san.
0: Sen ne buldun? Beni kandırmak için blöf yapıyorsun değil mi? Çünkü şifre bende.
1: Hayır, şifre bende. Asıl blöf yapan sensin. Sen içeride tarih bilgilerini tararken... ben bakışın ışığını gördüm.
0: Bu oyunlarına gelmeyeceğim tabii ki. Çünkü şifre bende.
1: Bir dakika.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sende de mi şifre var?
0: Sende de mi derken? Şifre bende diyorum. Sana iyilik ediyorum, boşuna arama.
2: Devşirme yazarlar bu.

0: Yorulmuş gibisin.
1: Sen de bitmiş gibisin.
0: Vallahi bittim. Hiçbir şey de bulamadım.
1: Ben de.
0: Belli ki hoca iki tane şifre bırakmış.
1: Yani güçlerimizi birleştirmek zorundayız da. O zaman nasıl birimiz kazanacak?
0: Son şifreyi bulan asistanlığı alır.
1: Anlaştık.